Wagwan. Yeah, man like arts. Wagwan, bruv. Gang business, innit? EMT, then. Chuck check dick, Duma. Chuck check dick, Duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duman.

Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi Cup by the year, have a Don. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yakşı çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri kloz. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.